0: savanlı adamsın. Bəlkə sən biləsən, bu külək ne üçün gəlib Qarabağ?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterun Palpin.
2: Jordan ağa, nə tereşdir, nə ayıqdanım?
1: Bu, kəşli otudur.
0: Aa, o nədirlər? O nə səssin?
3: Maraca,
0: ayarlar, at var, at var! At, sen ne başa düşün, sen at mı olan şey? Boyuna bak, içine meyve bak, çeldir. Ooo, Qarabağdan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım özümle.
4: Beni Paris'e?
5: Toyda da olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlaşır.
6: Ahı, hara gidiyorsun?
5: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Paris'e.
4: Gedenden olalım dostum, gederem de gelerem de. Şerefinizce Fren kızlar başını örten leşeklerden soğukat alıp getirerem de.
3: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
6: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
4: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
6: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki, geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlısa bilmirler.
0: Ayar var, sen tanrın. Bil beni yakşı yakşı başa sanmıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parcam.
6: Beli!
4: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir tenine.
0: Frenkler neyine lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamısını okudu öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize henna koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi alma.
3: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
7: Buyurun baba derviş.
8: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, erişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, erişken dedim gülmüşem. Nekde de kafeten değil. Kerav kerendi, düpülük mal cümha, diyen diyen diyendi.
7: Gerek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
1: Gerekdir ki, bu işte cadumun pısarı, ya Paris'in, yahut da Monsieur Jordan'ın başında çatlası. Bu surette gerekdir ki, bütün diplara, invitelere emredeyim ki, Paris'i harama koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Monsieur Jordan'ın boynunun vurulmasını.
7: Her ikisin baba derviş.
3: Allah seversen böyle söz danışma kız, sen yüreğin taştı nedir?
6: Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki, evlerini, imaretlerini başlarına uçurlar.
7: Hanım, o bir Paris'i de haklısın. Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmeniz hanım. Bir tarbatları kişilerle gezirler. Eğer öyle olmasaydı, bizim Şahbaz'da hiç bak ona gitmezdi.
6: Baba derviş, orada Paris'i de haklı.
1: Ya da, bu hanımlar öyle bilirler ki, biz Qarabağ'da otura otura Paris'i partladık, Monsieur Jordan'ın boğazını kestireceğiz. Cinler.
7: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
1: Vat kalmalı işte. Bir dakika Paris dağıldı kafetim.
6: Ay seni. Kişiler bize hemşe diyor ki cadıya inanmayın. Nece inanmayak ki bak bütün bunların hamısını biz gözlerimize gördük.
7: Ay hanım eğer kişilerin ağlı var niye biz onları her kademde min yol avladırız? Öz bildiğimizi eleyirik.

0: 23 faize dek indirim. Al markete gelin. Serpeli fırsatlardan yararlanan.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
0: 8 yıl adet.

0: ve sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Ela'ya Ulus 241.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik teklifler 5 iyul tarihine de geçerlidir Ela Gimetler için.
2: Doğru seçim.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Yüz altı nöqtə üç FM.

dinle. Bugün de Bakımızda hava istedi. Dünen de, bugün de. Yayda da yayda böyle olmalıdır. Fikirleşmişsiniz mi? Sabah bir gün hard olacaksınız. Çünkü hafta sonu istirahat etmeye lazımdır. Biraz stresten, əsəbdən, yorğunluqdan da olmak için. Ha?

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimim.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

bizim ikimiz. Üze üze suyun altında seninle gele göz göze. Aparım seni denize ama baksın bizim ikimiz.

0: ismi sen kimse işlemeye koymayasın.
1: Aç, ne cevaptır buradasın? Gelmez bir otur ha. Sütle alacak söhbet eliye.
0: Sağ ol olsun. Çok sağ ol, başımızı korasın.
2: Menemi Aydede Miriş.
3: Ne böyle olan olursan maşallah.
0: Dağı, Aydan. Dağı.